0: Bozuk 0-14 neyse abi.
1: 65 kemiği yani tabi anlattın.
0: Yeah, John, 62. And all of you. Yeah.
1: 62, simple.